0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Thanks. Close enough?
1: Rock and roll.
0: Okay. Or whatever this is.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.

one mercy, your grace and cover.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM. Radio Life.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Gracias.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: Come on, make a joyful noise in this house. Make a joyful noise. Come on, make a joyful noise.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Bizi ayartan her şeye değinmeye ve bu şeylerin köklerinin ne olduğunu analiz etmeye vaktim yok. Ama hayatınıza bakıp belirli alanlarda neden tekrar tekrar başarısız olduğunuzu görmeniz için sizin ilginizi çekecek bir noktaya değinmek istiyorum.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Kutsal Kitap, iblisin bir aldatıcı ve tüm yalanların babası olduğunu bize açıkça belirtir. Öyleyse iblisin her zaman bize bir aldatmayla geleceğinden emin olabiliriz. Yanlış Anlamalarımız adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Bu konuşmamda ayartılar hakkında sahip olduğumuz yanlış anlamalarımızla ilgili paylaşımda bulunmak istiyorum. İnanıyorum ki iblis bunlardan yararlanıyor ve çoğunlukla bize tuzaklar kuruyor. Çünkü bu tür yanlış anlamaların gerçek olmadığına ya da iblisin belli ve kesin bir yolla çalışacağına dair beklentilerimiz var. Ama o böyle hareket etmez. Bazen kutsal kitabın bizi kötüye yönelten bu ayartılar hakkında söylediklerini yanlış anladığımız için tuzağa düşüyoruz. Şimdi 2. Korintlileri açıp 2. bölüme bakmanızı istiyorum. Paulus burada Korintlilere bazı tembihler veriyor. 2. Korintliler 2:10-11. Kimi bağışlarsanız ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Şimdi sorun şu ki bizler bazen onun düzenleri hakkında bilgisiziz. İblis de bizim bilgisizliğimizden kendisine yarar sağlıyor. Paulus öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim diyor. Bu da iblisin ayartı zamanlarında bize karşı avantaj elde etmemesi demektir. Evet, size bugün 6 tane yanlış anlama konusu vermek istiyorum. İlkiyle başlayalım. İlki, denenme bir günahtır. Şimdi, eğer denenmenin kendisi bir günahsa, denenmenin ne olduğunu tanımlayalım. Bu, bendeki tanrısal isteklerin sırf ihtiyaçlarımın karşılanması için benim istediğim şekilde ve benim istediğim zamanda yanlış kullanmama yönelik bir ayartıdır. Bu, Tanrı vergisi armağanların kötü yönde kullanılmasıdır. İblis bizi tuzağa düşürmek için Tanrı'nın bize verdiği armağanları kullanabilir. Bu, arzularımızda Tanrı'nın koyduğu sınırları aşmamız ve Rab'be karşı günah işlememiz anlamına gelir. Şimdi, eğer bu doğruysa, yani denenmenin kendisi eğer bir günahsa, o zaman İsa Mesih'in denenmesini nasıl açıklayacağız? İsa Mesih hem Tanrı hem insandı. Dünyada bulunduğu her an daima Tanrı'ydı ama aynı zamanda da insandı. Kutsal kitap İbraniler 4:15'te şöyle der. Başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Mesih daha bir çocukken de İblis tarafından denenmiştir. İblis onu o bildiğimiz 40 günlük orucun ardından vaftizine dek sürekli ayartmaya çalışmıştır. Luka 4:13'te şöyle der. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. Evet dostlar, İblis onun yanından ayrıldı çünkü İsa Mesih ona gitmesini söylemişti. Bir süre için yanından ayrılmıştı. Dikkat edin, sadece bir süre için. Evet, bu denenmelerin kendisi günah değildir. Eğer iblis sizi, sen şimdi denendin, ayartılmaya çalışıldın ve bu nedenle günah işlemiş oldun deme noktasına getirir ve sizi yıldırırsa, işte o zaman sizi günaha itmek için açık bir kapı bulmuş demektir. Denenmeler, iblisin bizi büyülemek için ve bizi çekmek için kullandığı şeydir. Ama gerçek şu ki, denenmenin kendisi günah değildir. İşte bu, düzeltmek istediğim yanlış anlamalardan ilkiydi. İkincisi ise şudur. Ayartılıyoruz. Birçok kişinin şunu söylediğini duyarsınız. İman hayatımda gerçekten harika ilerliyordum ve her şeyin doğru gittiğini düşünüyordum. Tanrı ile olan ilişkimin harika olduğunu sanıyordum. Ama ne olduysa birdenbire ayartıldım. Şimdi beni iyi dinlemenizi istiyorum. Siz ve ben ayartılmayız. Şimdi diyeceksiniz ki ama ben ayartılan birçok kişi tanıyorum. Hayır sevgili dostlar, içimizde ayartılan her bir kişi aslında gerçekte ayartılmış olmaz. Kişisel bir seçim yaparız. Ayartılacağım ya da ayartılmayacağım. Tanrı, ayartılara düşeceğimiz hiçbir duruma izin verecek

Asıl olay ayartılmayla ilgili değildir. Asıl olan şey Tanrı'ya itaatkar mı olacağız yoksa benliğe boyun mu eğeceğiz sorusudur. Bu son derece önemlidir sevgili dostlar, çünkü herkes bir kez ayartılır denmesi tamamıyla şeytani bir aldatmadır. Er ya da geç, bilerek ya da bilmeyerek elbette herkes ayartılır düşüncesi tamamıyla iblisin bir aldatmasıdır. Doğru ile yanlış arasındaki farkı biliyorsunuz. İyi ile kötü, günah ile doğruluk arasındaki farkı biliyorsunuz. Dostlar, seçimi bizler yapıyoruz. Seçim yapmak için gücümüz ve aklımız var. Bu küçük bir düşünceyle anında verdiğimiz bir karar olabilir veya önemli ölçüde düşünüp de verdiğimiz bir karar olabilir. Ama öyle bir zaman vardır ki o en son anın son saliselerinde düşüncemizin doruğundayken ya boyun eğmeyi ya da eğmemeyi seçeriz. Tanrı bizler denendiğimizde hayal kırıklığına uğrar, bundan hoşnut kalmaz düşüncesi de üçüncü yanlış anlamamızdır. Şimdi size bir soru sorayım. Bir kimseyi hayal kırıklığına uğratmak için kesinlikle gerekli olan şey nedir? Bir hayal kırıklığı yaratmak için kesin olarak gerekli olan şey nedir? Şimdi şunu hatırlayın. Tanrı her şeyi bilen midir? O gerçekten her şeyi biliyor mu? O geçmişteki sevgili dostlar, şu andaki ve gelecekteki her şeyi biliyor. O zaman eğer Tanrı geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki her şeyi biliyorsa, sizin hayatınızda bir bakışta görüyor demektir. Tanrı her şeyi görür. Eğer Tanrı bir bakışta tüm hayatınızı görüyorsa, hiçbir sürpriz yoktur o zaman. Öyle değil mi? Hiçbir beklenti yoktur. Çünkü O her şeyi görüyor. Bu nedenle eğer hiçbir beklenti yoksa, O yapacağınız her şeyi bildiğinden dolayı siz onu hayal kırıklığına uğratamazsınız. Bunu yapamazsınız. Şimdi size başka bir soru sorayım. Eğer Tanrı'yı hayal kırıklığına uğratamıyorsanız, asıl hayal kırıklığına uğrattığınız kişi kim? Kendimizi ne yaptığımızda hayal kırıklığına uğratmış oluyoruz. Beklenti düzeyimizin altına düştüğümüz zamanlarda şunu deriz. Tanrım, bunu yapabileceğimi asla düşünmemiştim. Rab, belki bazı şeyler yapardım ama gerçekten bunu yapabileceğimi hiç sanmazdım. Öyleyse bizler kendi beklentilerimizin altına düşeriz. Umduklarımızı yerine getirmediğimizde hoşnutsuz ve hayal kırıklığına uğramış oluruz. Tanrı günahlarımız hakkında kederlidir. Bizler de günahlarımız hakkında kederli olmalıyız sevgili dostlar. Dinleyin, denenme günahla eş anlamlı değildir. Bu nedenle Tanrı denendiğimiz zamanlarda hoşnutsuz ve hayal kırıklığına uğramış değildir. O denenmemizi zaten bekler. Yakup 1:2'de şöyle yazılıdır. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Ayartılara galip geldiğimizde ve onlara büyük bir başarıyla direndiğimizde bir ödül alacağımız yazılıdır. Yakup 1:12'de bakın ne diyor. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye, denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Amin. Eğer Tanrı denemelerden hoşnut değilse, denemelerden başarıyla çıkanlara da ödül vaat etmezdi. Tanrı'nın yüreğini kederlendiren denemenin kendisi değil, ona boyun eğilmesidir. İblisin bu yanlış anlamaları bize karşı kullanması konusunda çok çok dikkatli olmalıyız. Tanrı bunlardan hoşnut olmaz. Evet dostlar, bir sonraki yanlış anlama ise şudur. Güçlü bir şekilde denenmiş olmak, en az günah işlemiş olduğumuz kadar suçlu olduğumuz anlamına gelir. İblisten çok güçlü bir denemenin geldiğini hissettiğinizde ona direnirsiniz. Ama daha da güçlendiğinde şunu düşünürsünüz. Ya Rab, ne kadar dayanabilirim bilemiyorum. Bu deneme güçlendiğinde kendinizi korkunç bir mücadelenin, hatta bir savaşın içinde bulursunuz. Bunun ne anlama geldiği hakkında bir fikriniz var mı? Varsa bu iyi bir işaret. Bunun size ne anlama geldiğini söyleyeyim.
Öncelikle bu sizin bir karaktere sahip.

0: ahip olduğunuz anlamına gelir. Gerçekte hayatınızın o alanında iblisin bir oyuk açmak ve sizin üzerinizde baskı yaratmak isteyeceği kadar güçlü olduğunuz anlamına gelir. İblisin bu uğraşlarına karşı savaşmaya çalışırsınız. Tüm bu denenmeler ve zorluklar devam ederken, eğer tüm bunları bu kadar güçlü hissediyorsam zaten günah işlemiş oldum diye düşünürüz. Hayır, gerçekte günah işlemiş değilsiniz. Gerçek şu ki siz hala direniyorsunuzdur ve benliğinizin haykırması hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Denemeye boyun eğmeyi reddettiğinizde denemeden zaferle çıkmış ve günah işlememiş olursunuz. Yaşamlarımıza giren bu güçlü arzular ileriye atılıp gerekeni yapmak için bir sebep değildir. Ne olursa olsun o güçlü duygu bir ayartı, günahla eş değer bir denenmedir. Bu çok yanlış anlaşılan bir durumdur ve bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi de bir sonraki, yani 5. yanlış anlamaya göz atalım. Bakalım 5. yanlış anlamamız neymiş? Denemeler belirli kalıplar halinde değildirler. Denemeler sadece gelirler. Dostlarım, eğer bu sizin denemeler hakkındaki görüşünüz ve hissettiklerinizse aslında siz kendinizi tuzağa düşürecek duruma getiriyorsunuzdur. İblisin imanlıları ve imansızları denemesiyle ilgili olarak belli kalıplardaki belli yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden bazıları hayatımızın bazı dönemlerinde görülür. Baskının kalktığı ve bizim rahatladığımız tembellik dönemlerinde görülür. Örneğin şimdi 2. Samuel 11:1'i okuyalım. Bakın ayetlerde ne yazılı. İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ulusunu savaşa gönderdi. Onlar Amonluları yenilgiye uğratıp Rabba kentini kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Yani dostlar, ilkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kentte kaldı. Ne olmuştu? Baskı kalkmıştı. Davut bir savaşın içinde değildi. Kutsal kitap Davut'un düşmanlarını korkunç şekilde yendiğini söyler. Kral olarak zenginliğin içinde rahat ve keyifli bir hayat sürdüğünü ve geceleri sarayın çatısında gezindiğini söyler. Sonra Davut Batşeva'yı görür. Davut askerleriyle birlikte ait olduğu savaş alanında olduğu zaman da böyle bir şey başına gelmezdi. Ama tembellik zamanı Davut'un başı derde girdi. Birçoğunuz tembel bir zihin iblisin çalışma alanıdır denildiğini duymuşsunuzdur. Tanrı size tüm yarattığı varlıklara verdikleri arasındaki en büyük armağanı vermiştir. Yani neyi? Yani zihni. Burada fiziksel armağanlardan bahsediyorum. Dünyadaki hiçbir şey zihinle, yani beyinle eş olamaz. Tanrı bunu tembel bir şekilde kullanılması amacıyla yaratmamıştır. Zihin, yani beyin, her zaman ileriye dönük çalışan durumda olmalıdır. Gerek Rab'be tapınan, gerek onda dinlenen, gerekse de gayretli bir şekilde çalışan durumda olmalıdır. Ama tembellik, bu tür doğal tembellik, İblisin bizlere karşı yararlandığı durumdur. İblisin bizlere karşı yararlandığı bir başka durum ise zayıflık zamanlarıdır. Örnek olarak 1. Krallar 19 ve 20. bölümlerde İlyas'ı Baal'ın 400 tane sahte peygamberine ve imansız halka karşı mücadele ederken görüyoruz. Onlar heybetli bir ruhsal savaşın içindeydiler. İlyas burada Rab'be dua ediyordu. Sonra Tanrı bütün kurbanı saran ateşini gönderdi ve kendi gücünün kanıtını onlara göstermiş oldu. Sonra İlyas, İzebel'in kendisine ne yapacağına ilişkin sözlerini duyar. Peki ya sonrasında ne olur? İblis, İlyas'ı dener. İblis onu korkması için ayartmaya çalışır. İlyas, Baal'ın tanrılarının düzenlerine meydan okumuş ve onları alt etmişken, şimdi bir kadından deli gibi korkuyordu. Ama ben burada sizden İlyas'ın hayatına yakından bakmanızı istiyorum. O oldukça şiddetli bir ruhsal savaştan geçti. Fiziksel ve ruhsal olarak tükenmiş ve zayıflamıştı. İlyas yıprandığı ve yorulduğu zaman İblis onu fena avladı. Şimdi size bir şey hatırlatayım. Siz ve ben fiziksel ve duygusal olarak zayıf düştüğümüzde Tanrı çocuklarını alt etmek için hazır olan strateji uzmanı iblise karşı son derece zayıf ve savunmasız oluruz. Çünkü fiziksel ve duygusal olarak zayıf düştüğünüzde ruhsal araçlarınızın çökmesine izin verirsiniz. Hatta bazen sevgili dostlar onların olmadığını bile hissedersiniz. İmanlının hayatında dikkatli olması gereken bir diğer önemli zaman ise yüreğinde Tanrı'ya baş kaldıran isyankâr bir tutum olduğunu hissettiğimiz veya bunu bildiğimiz zamandır. Bu, Tanrı'ya şikayet ettiğimiz bir şey veya karşılaştığımız bir zorluk olabilir. Tanrı'nın Yunus'u Ninova'ya müjdeyi duyurmak için çağırdığını hatırlayacaksınız. Yunus Tanrı'ya isyan etti ve sonunda balinanın içinde küçük bir yolculuğa çıktı. Ninova kıyılarında balinanın ağzından püskürtüldü ve Ninova'ya gelip müjdeyi duyurdu. Kutsal kitap Ninova halkında büyük bir ruhsal uyanışın olduğunu söyler. Belki de siz Yunus'un halkın arasında Tanrı'ya tapındığını ve onu yücelttiğini düşünüyorsunuz. Ama Yunus bir tepeye çıkıp kene otu bitkisinin altında sızlanıp yakınıyordu. Çünkü işler kendisinin istediği gibi gitmemişti. Yunus sırf Ninovalıları sevmediği için Tanrı'nın dehşetli yargısının geleceğini söylemişti. Ama Tanrı Ninova halkını Yunus'un müjde çağrısının sonucu olarak geri kazandı. Ama Yunus kendisi için ölümü dileyerek benim için ölmek yaşamaktan iyidir dedi. Dostlarım, siz ve ben kasten ve isteyerek hayatlarımızdaki herhangi bir alanda Tanrı'ya isyan ettiğimizde iblisin bizi gerçekten alt etmesi için ona kapıları açıyoruz. Çünkü aslında o zaten hayatımızdaki kaleleri almıştır. Böyle olduğu zamanlarda duygusal olarak stres yaşıyoruz. Peki duygusal stres bize ne yapar? Duygusal stres bizlerin duygusal olarak tükendiği zamanlarda bizim duygusal kaynaklarımızı tüketmek için canla başla çalışır. Sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak tükendiğimiz zamanlarda da bu olur. Dostlarım, iblis zihinlerinize, duygularınıza ve isteklerinize zarar verebilir. Fiziksel olarak yorgun düşülebilir ama duygusal stres hakikaten yenilgi demektir. Aynı şekilde büyük bir ruhsal bereketten sonra iblis size saldıracaktır. Ruhsal olarak tavan yaptığımız zamanlarda Tanrı bizi bereketlediğinde kendimizi bereketlenmiş ve dualarımıza yanıt almış olarak hissediyoruz. Dikkatli olun. Çünkü eğer dikkatli olmazsanız iblis kendinize olan güveninizi size karşı kullanacaktır. Bu elbette ki şeytan bana her an saldırabilir düşüncesiyle etrafta dönüp dolaşalım anlamına gelmiyor. Bunu yapmak zorunda değilsiniz fakat sizi yine de temin ederim ki sizin de kabul edeceğiniz üzere şeytan her an saldırmak üzeredir. Bu hayatın bir parçasıdır. Bir sonraki yanlış anlamaya gelelim. Bir sonraki yanlış anlama şu. Denenmelerden başarıyla geçmemiz onlardan ayrılarak uzaklaşarak olur. Ayrılarak, uzaklaşarak yani sevgili dostlar onlardan kaçarak. Denenmelerden kaçmak. Onların olmadığı başka bir yere gitmek her neresi olursa. Bazen gerçekten bunu yapmanız gerekir ama coğrafi olarak her zaman bir yerden bir yere gidemezsiniz, bir yerden kolayca ayrılamazsınız. Tanrı bazen bırak der. O size ilişkinizi bitirmenizi söyleyebilir. Bu ilişkiyi mutlak bir şekilde sonlandırmanızı, bırakmanızı ve ondan uzaklaşmanızı isteyebilir. Ama diğer taraftan sırf ayartılardan uzak durmak için bir şehirden diğerine coğrafi olarak kaçamadığınız zamanlarda vardır. Aslına bakarsanız genel olarak gerçek şu ki verdiğiniz mücadele yaşadığınız şehirde veya fiziksel mekanda değildir. Bu mücadele sevgili dostlar sizin zihninizdedir. Zihnimizde onlardan ayrılmak her zaman bir çözümdür. Şimdi gelelim 6. yanlış anlamaya. Ruhsal olarak olgunlaştığımda artık ayartılar tarafından rahatsız edilmeyeceğim. İşte bu da altıncı yanlış anlamamız. Şimdi şunu hatırlayın. Tanrı'ya daha fazla sadık oldukça ve daha fazla güçlendikçe daha çok Mesih İsa'ya benzersiniz. Ama aynı zamanda iblisin daha fazla saldırdığı bir kişi de olursunuz. Peki neden? Çünkü iblis için daha büyük bir tehdit olursunuz. Tanrı'nın önünde daha çok kutsallaştıkça iblis için daha büyük bir tehdit olursunuz. Peki öyleyse iblis buna karşın ne yapacaktır? İblis de sevgili dostlar buna karşın baskıyı arttıracaktır. Şiddeti yoğunlaştıracaktır. Ama dinleyin, iblis bunları yaptıkça siz yaşayan diri Tanrı'yı yüceltin, yüceltmeye devam edin. Bu yaptığınız hayatınızı Rab için yaşadığınızı ilan eden bir ikrar olacaktır. Hayatınızı Tanrı için yaşadıkça ve Tanrı da sizde daha yüce bir karakter bina ettikçe sizler Tanrı yolunda daha da güçleneceksiniz. Denenmeler sizin zayıf olduğunuzu gösteren birer belirti değildir. Denenmeler veya hayatınıza gelen ayartılar sizin güçlü olduğunuza yönelik belirtilerdir. Tüm bu yanlış anlamalar, şeytanın üzerimizde baskı yaratma ve bizi ikna etme çabaları için yararlandığı şeylerdir. Biliyorsunuz ki kararlarımızdan nihai olarak kendimiz sorumluyuz. İsa Mesih Yuhanna 8:31-32'de şöyle der: "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak." Sevgili dostlar, eğer gerçeğe uygun hareket edersek, Tanrı bu özgürlüğü hayatımızda gerçekleştirecektir.
1: Bugünkü paylaşımda ayartılara direnmenin de boyun eğmenin de bizim birer seçimimiz olduğunu gördük. Tanrı ise her zaman bir çıkış yolu sağlar. Ama o yolu bulmak ise bizim sorumluluğumuzdur. Neden devamlı hatalar yapıyoruz adlı gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM. 103.6 FM. 103.6. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Everybody doing all right? Well, we pulled out this old song recently.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Ben Nergis'le berabersiniz. Bugün tekrar sizlere hemen iletişim bilgilerimizi vereceğim ve ardından da güzel bir parçayla devam edeceğiz. Bize ulaşmak istediğiniz telefon numaramız 0212 227 1047, mail adresimiz ise nergistecaysaati@hotmail.com. Evet sevgili dinleyenler, güzel bir müzikle devam edelim programımıza, ardından hikayeyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, güzel bir müzik dinledik. Hemen ardından sevgili dinleyenler, hikayemizle kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylemiştim. Bugünkü hikayemiz Aynadaki Aksimiz diye bir başlıkla karşımıza çıkıyor sevgili dinleyenler. O yıl New York'ta kış Nisan'ın sonuna kadar uzamıştı. Kör olduğum ve yalnız yaşadığım için çoğunlukla evde kalmayı yeğledim. Sonunda bir gün soğuk hava gitti. Bahar kendini gösterdi. Hava coşkulu bir kokuyla dolmuştu. Arka bahçeye bakan pencerenin önünde küçük, neşeli bir kuş devamlı cıvıldıyor, sanki beni dışarıya çağırıyordu. Nisan ayının değişken havasını bildiğimden kışlık mantoma sarıldım. Fakat havanın ılıklığını içimde hissedince yün kaşkolumu, şapkamı ve eldivenlerimi bıraktım. Üç çatallı bastonumu alıp neşeyle sundurmaya çıktım ve kaldırımın yolunu tuttum. Yüzümü güneşe doğru kaldırıp onu selamlayan bir gülümseme sundum. Sessiz çıkmaz sokağımıza yürürken kapı komşum "Merhaba" diyerek seslendi ve gideceğim yere götürmeyi teklif etti. "Hayır, teşekkür ederim. Şu bacaklar bütün kış dinlendi. Eklemlerimin harekete ihtiyacı var. Bu yüzden yürüyeceğim" diye cevap verdim. Köşeye vardığımda alışkanlıkla durdum. Birinin gelip yeşil ışık yandığında beni karşıya geçirmesini bekledim. Nedense bu sefer önceliklere göre daha uzun süre beklemiştim ve hala hiç kimse teklifte bulunmamıştı. Sabırla beklerken eskiden hatırladığım bir melodiyi mırıldandım. Çocukken öğrendiğim "Hoş geldin bahar" şarkısıydı. Birden güçlü bir erkek sesi konuştu. "Sesinizden çok neşeli bir insan olduğunuzu hissettim. Sizinle caddeyi birlikte geçme şerefini bağışlar mısınız bana?" Kibarlıkla iltifat görünce gülerek başımı salladım ve duyabilir bir sesle "Evet" dedim. Kibarca koluma girdi ve birlikte kaldırımdan yola indik. Yavaşça yolun karşısına geçerken konuşulabilecek en iyi konudan, havadan konuştuk. Adımlarımızı birlikte atar

tutmayacağı. Bazen evrende kendimizi en yalnız hissettiğimizde sıkıntımızı atlatmak ve farklılığımızı ve yalnızlığımızı hafifletmek için Tanrı bize aynadaki aksimiz gibi bir ikiz gönderir. Hemen diğer hikayeyi de sizlere paylaşacağım sevgili dinleyenler. İkinci hikayemizin adı da Sevgi. Bir keresinde bana çok yakın bir arkadaşım olmuştu. Bir yüzme havuzunun kenarında otururken avuçlarından birisini biraz suyla doldurdu ve bana uzatıp şunu söyledi. Elimde tuttuğum bu suyu görüyor musun? Bu sevgiyi sembolize ediyor. Ben bunu şöyle görüyorum. Elini özenle açık tutar ve suyun orada kalmasına izin verirsen her zaman orada kalacak. Ancak parmaklarını kapamaya kalkar ve sahip olmaya çalışırsan bulduğun ilk aralıktan akacak. İnsanların sevgiyle karşılaştıklarında yaptıkları en büyük hata bu. Buna sahip olmaya çalışırlar, talep ederler, beklerler. Ve aynen elinizi kapadığınızda elinizden dökülen su gibi sevgi, aşk da sizden kaçar. Çünkü sevgi özgür olmalıdır. Onun doğasını değiştiremezsiniz. Eğer sevdiğiniz insanlar varsa onların özgür bir varlık olmalarına izin verin. Verin ama beklentiye girmeyin. Tavsiyede bulunun ama emretmeyin. Verir misin deyin ama hiçbir zaman talep etmeyin. Kulağa kolay gelebilir ama bu gerçekten anlayabilmek için bir ömür isteyebilecek bir derstir. Bu gerçek sevginin sırrıdır. Gerçekten öğrenmek için sevdiklerinizden içtenlikle bir şey beklememeli ama onlara koşulsuzca özen göstermelisiniz. Hayat aldığımız nefes sayısı değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülür. Evet, güzel bir hikaye daha sevgili dinleyenler. Sevdiğimiz zaman bazen sevgimizi abartabiliriz. Sevdiğimiz kişiyi kıskanabiliriz. Sevdiğimiz kişiyi kendimize bağlamaya çalışabiliriz veya onu hep elimizde tutmaya çalışabiliriz. Böyle olduğu zaman o sizden kaçacaktır. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Sevdiğinizi özgür bırakmanız gerekiyor ki sizin yanınızda daha kalıcı olsun. Aynı bu hikayedeki su gibi. Evet, güzel bir parçayla devam edelim. Ardından sağlık bilgisiyle karşınızda olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

0: Evet, bugünkü sağlık bilgimizin konu başlığı kulunç ağrısı. Kulunç, halk dilinde çok kullanılan bir kelimedir. Kişi, kulunçlarım ağrıyor dediği zaman en çok anlaşılan bölge, her iki kürek kemiğiyle omuz başları arasındaki bölgeye, yani sırtın üst kısmıdır. Sırtın üst kısmındaki ağrılara kulunç ağrıları deniliyor. Tıp dilinde kulunç ağrısı denildiği zaman, miyofasiyal ağrı sendromu denilen kasları ve onun zarını tutan problemler anlaşılmaktadır. Peki kulunç ağrısı nasıl teşhis edilir? Genel olarak kas hastalıklarının teşhisi çok kolaydır. Hastaların şikayetleri dinlenir, iyi bir muayene yapıldıktan sonra hastalığın tanısı konulur. Kaslardaki gergin bantlar, düğüm düğüm olan fibrosit denilen yapılar ortaya konulabilir. Kasların teknik noktaları vardır ve o kasa basıldığı zaman ağrının yayıldığı görülür. Ya da belli noktalara basıldığı zaman hastada sıçrama belirtisi, kulunç ağrısı teşhisini koydurur. Bazen ayırıcı tanı için boyundan yayılan ağrıları, akciğerlerden yayılan problemleri ortaya koyabilmesi için hastanın hikayesine göre gerektiğinde boyun grafisi, akciğer filmi, tam kan sayımı, romatizmal tetkikler veya MR çekilmesi gerekir. Büyük ihtimalle hastalığın tanısı hastadan alınan geçmişle ve klinik muayene ile rahatlıkla ortaya çıkarılabilir. Kulunç ağrısı kimlerde görülür? Kulunç ağrısı her yaşta görülebilen bir problemdir. Çünkü sırtın üst bölgesinde kaslarda görülen problem olduğu için yaşa ve cinsiyete bağımlı olmadan bu kasları aşırı ve kötü kullanan herkeste kulunç ağrısı görülebilmektedir. Her meslek grubunda görülebilir. Fakat bilgisayar başında çalışanlarda, badanacılarda, boyacıda, hemşirelerde, kaslar ısınmadan kollardan destek alarak sıçrama yapanlarda, kameramanlarda, memurlarda, tekstil işçilerinde, sporcularda daha sıklıkla görülmektedir. Kulunç ağrısının psikolojik nedenleri var mıdır? Kulunçların aşırı kasılımındaki bir diğer nedense psikolojik neden olabilir. Psikolojik gerilimler bu kasların aşırı kasılmasına ve spazm içine girmesine neden olur. Bu kasların yetersiz beslenmesine bağlı olarak miyofasiyal ağrı sendromu denilen kas ağrıları oluşabilir. Kulunç ağrılarının 3-6 ay kadar uzun sürmesi durumunda ağrı kronikleşir ve psikolojik problemler işin içine katılabilir. Sonuç olarak psikolojik eğilimler hastalığı başlatabilir. Sonradan eklenip hastalığın devam etmesine neden olabilir. Kulunç ağrıları uzun sürdüğünde hastalar evham yapmakta ve bu ağrıların altında başka nedenler aradığından psikolojileri daha da bozulmaktadır. Bu durumda psikolojik dengeyi sağlayan ilaçlara başlamak dahi mümkün olabilmektedir. Kulunç ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Kulunç, sırtın üst bölgesinde görülen kas ağrılarıdır. Çoğu zamansa kasın kötü kullanma, aşırı kullanma gibi kendine özgü problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kas ağrılarının altında ciddi bir neden yatmaz. Fakat çok nadiren de olsa bazı ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bunların arasında boyun fıtığı belirtisi, akciğer kanserinin habercisi, karaciğer ve safra kesesi probleminin bir başlangıcı olabilmektedir. Kulunç ağrılarının yine de sorunsuz olduğundan emin olmak için mutlaka bir fizik tedavi doktoru tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Peki kulunç ağrısında nasıl tedavi uygulanır? Tedavide çok farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bu nedenle tıptaki birçok branş kulunç tedavisini üstlenebilir. Masaj tedavileri, basit sıcaklık tedavileri ve birçok ilaçlarla tedavi etmek mümkündür. Gelen hastalarda ilk olarak neden ortaya konulmaya çalışılır. Şayet mesleki problemlerden kaynaklanıyorsa bilgisayar başında fazla çalışmak gibi, kötü yatmaktan kaynaklanıyorsa, kolunu aşırı kullanıyorsa, sırtını aşırı kötü kullanıyorsa, öncül tedavi olarak bu hatalı davranışların düzeltilmesi gerekmektedir. Hastanın uygun oturma ve yatma pozisyonlarının sağlanması aslında en önemli tedavidir. Belirli bir neden ortaya konduktan sonra ağrıya bağlı olarak tedaviler yapılmaktadır. fizik tedavi ajanlarının kullandığı sıcak tedaviler, elektrik akımları uygulamak ve çok sık kullanılan enjeksiyon gibi yöntemler tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Tedavide akupunktur yöntemine benzeyen kuru iğne tedavisi de yapılmaktadır. Bu yöntemde içine herhangi bir ilaç koymadan sadece iğne batırmak dahi bu kasları tedavi edebilmektedir. Peki sevgili dinleyenler, evde nasıl bakım yapabilirsiniz kendinize? Kulunç tedavisinde evde yapılabilecek çok şey vardır. En basit, başta nasıl oturulacağı, yatılacağı ya da nasıl kalkılacağı konusu iyice anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle oturulan koltuğun, yatılan yatağın ve yastığın çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Bunlara ek olarak bu söylediğimiz diğer fiziki tedavi, uzmandan öğrendiğiniz germe egzersizleri yapılabilir. Evdeki tedavi seçenekleri arasında sıcak ve soğuk uygulama tedavileri yer almaktadır. Aslında kulunç ağrısı çok şiddetliyse birkaç gün soğuk yani buz uygulamasıyla başlamak daha doğru olacaktır. Buz tedavisinde dikkat edilecek en önemli nokta buzun çıplak deriye temas etmemesidir. Bunu da önlemek için hazır buz paketleri kullanabileceği gibi bir beze sarılarak da kullanılabilir. Sıcak tedaviye geçilebilir. Sıcak su paketleri ya da bir takım sıcak jeller sıcak tedavisinde kullanılabilir. Özellikle yazın gelmesiyle artan klima kullanımı kulunç ağrılarının başlamasında çok etkilidir. Klimanın yüksek derecede soğuk hava akımı üflemesi, bilhassa bu havanın direkt olarak kişinin kendi vücuduna gelmesi, kulunç tutulmalarına davetiye çıkarmaktadır. Ya da her iki camı açıp, ortada oturup soğuk havaya ya da cereyana maruz kalmak da kas ağrılarının meydana gelmesine neden olabilir. Evet, şimdi güzel bir parçayla tekrar devam edeceğiz. Ardından kültürel konularla karşınızdayız.
1: Gerçeğe bir adım at. Radio Light.

0: Radio Light.
1: Radio Light.
2: 103.6 FM.
3: Evet sevgili dinleyenler, kültürel konularla karşınızdayız. Şimdi sizlere sinek kuşundan bahsetmek istiyorum. Birazcık belgesel tadında bir konu olacak. Sinek kuşunu hiç merak ettiniz mi bilmiyorum ama biraz size sinek kuşunun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Nasıl yaşadığından, neler yediğinden ve nasıl ürediğinden sizlere bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hızı ve manevra kabiliyetiyle dikkat çeken sinek kuşu çok yüksek bir performansa sahiptir. Gösterişli bir tüy yapısına sahip bu küçük kuşun 300'den fazla türü vardır ve bazılarının boyu yalnızca yetişkin bir kişinin serçe parmağı kadardır. Sinek kuşunun en bilinen özelliği çok hızlı kanat çırpması ve üstün manevra kabiliyetidir. Sinek kuşu saniyede 50 ve 80 defa kanat çırpabilir. Bu hızı sinek kuşu ufacık bedeniyle nasıl olup da yakalamaktadır. Organları bu hıza nasıl dayanmakta, sinek kuşu bu kadar enerjiyi nereden bulmaktadır? Üstelik sinek kuşu havada asılı kalabilir ve saatte 90 kilometreyi aşan bir sürati yakalayabilir. Ayrıca sırt üstü ve yan durarak uçma, inişe geçmişken U dönüşüyle tekrar yükselerek pike yapma gibi farklı yeteneklere de sahiptir. Dakikada 1260 kez çarpan kalp. Sinek kuşu böylesine hareketli ve hızlı bir yaşam sürdükten büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyar elbette. Vancouver'sundan çıkan bir makalede sinek kuşlarının çok fazla enerji gerektiren bu uçuş tekniklerini kullanırken ne kadar kalori yaktıkları hesaplanmış, sinek kuşunun bir günde tükettiği enerji miktarına anlaşılır bir örnek verirsek, bu sayıyı bir insanın günde 1300 hamburgerin vereceği kaloriyi yakması anlamına geliyor. Aynı makalede kuş uzmanı John Morton onların enerji seviyesinde güç sarf etseydik kalplerimiz dakikada 1260 kez çarpar, vücut ısımız 385 dereceye yükselir ve alev alev yanardık diyor. Tüm bu hareketlilik sinek kuşunun alev topuna dönüşmesine neden olmaz. Hatta sinek kuşunun vücudu bunca harekete karşı yıpranmaz. Öyle ki diğer kuşlar 6 sene kadar yaşarken sinek kuşunun ömrü 10 seneye yaklaşır. Sinek kuşunda tempolu yaşam biçimine uygun kusursuz bir tasarım vardır ve bu tasarım Allah'ın üstün yaratışının delillerindendir. Tüm canlıların rızkını veren Yüce Allah sinek kuşuna bu yoğun tempoyu kaldırabilmesi için muhteşem bir beslenme yolu öğretmiştir. Kuş ihtiyaç duyduğu yakıtı çiçeklerden nektar biçiminde alır. Allah sinek kuşlarına nektarı alabilmeleri için çiçeğin içine kadar girebilen iğne gibi bir gaga vermiştir. Eğer çiçeğin tacı çok uzunsa kuş nektara ulaşabilmek için tacı deler. Ayrıca sinek kuşunun dili de özel olarak tasarlanmıştır. Nektarı alabilmek için iki oluk yapılabilecek şekilde kenarlarından kıvrılmaya müsait bir yapıdadır. Kuşun dili bu durumdayken sırt üstü duran 3 sayısına benzer. Kuş bu şekilde nektarı müthiş bir hızla saniyede 13 kez yalayabilir ve ihtiyaç duyduğu yakıtı çok kısa sürede alabilir. Sinek kuşu eşsiz tasarımı sayesinde farklı şekilde kanat çırpmaktadır. Bu kanat sayesinde çiçeği delebilmekte, çiçekteki nektarı alana kadar havada asılı biçimde kalabilmekte ve gagasını çiçekten çıkarmak için sırt üstü uçabilmektedir ve bu sayede yeterli besini de alabilmektedir. Sinek kuşu çiçekle karşılaştığında aniden durur ve bedenini yaklaşık 45 derecelik bir açıyla eğik hale getirir. Bu durumda kanatlarını aşağı yukarı değil ileri geri çırpar. Sinek kuşunun kanatları omuzdan itibaren tüm yönlere dönebilir. Kuş havada asılı dururken her kanat çırpışı 8 sayısına benzer bir figür çizer. Sinek kuşunun kanat çırpışı o kadar hızlıdır ki insan gözüyle görülmez, bulanık bir görüntü oluşur. Kuşun güçlü göğüs kasları bunun için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden göğüs kasları vücudunun toplam ağırlığının 3'te 1'ini oluşturur. Görüldüğü gibi sinek kuşunun yapısı her yönden bilinçli bir tasarıma işaret eder. Sinek kuşlarının özellikleri bunlarla da bitmez. Kızıl kuşlar her yıl Alaska'dan Meksika'ya kadar olan büyük bir mesafede yol alırlar. Kuzey Amerika'nın batısındaki Yakut Boğazlı sinek kuşları uçarak Meksika körfezini aşarlar. Yola çıkmadan evvel vücut ağırlığının yarısına eşit bir yağ tabakası depolarlar. Normal ölçülerde bu miktar körfezi aşmak için yeterli değildir. Ama sinek kuşu bu uzun yolculuğu yine de tamamlar. Çok ufak ve hareketli olan sinek kuşları yoğun tempolarından ötürü yorgun düşerler. Bu nedenle her gece 12 saatlik derin bir uykuya dalarlar. Bu enerji gereksinimlerini karşılamalarını sağlar. Kuşlar hem havada hem de karada çok dengeli hareket ederler ve bu dengenin dikkat çekici iki ayrı yönü vardır. Bunlardan biri uçarken dengelerini hiç yitirmemeleri, gökyüzünde rahatlıkla süzülmeleri, ikincisi ise yere indiklerinde incecik bir çubuk, dal ya da tel üzerinde düşmeden durabilmeleridir. Kuşlar üzerine yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, diğer canlılardan farklı olarak kuşlarda iki ayrı denge organının olduğunu ortaya çıkardı. Bildiğimiz denge organı iç kulağın yanı sıra kuşların leğen bölgesinde bir denge organının daha bulunduğunu açıkladı. Bilim adamları iç kulaktaki denge organının uçuş sırasındaki hareketleri yönlendirdiğini, leğen bölgesindeki ikinci organın ise kuşların dik olarak yürümesini ve durmasını sağladığını söylüyor. Leğen bölgesindeki denge sisteminin keşfedilmesiyle Allah'ın bu canlıları iki ayrı denge organıyla kuşatmış olduğu öğrenildi. Sinek kuşu çok hızlı sarf ettiği enerjiyi aynı şekilde telafi edebilir. Bu başarısında beslenmesinin zamanla olan yakın ilişkisi önemli rol oynar. Beslenirken nektarsız çiçeklere yönelerek vakit ve enerji kaybetmemeleri çok önemlidir. Parmak ucundan biraz büyük olan bu canlılar ne zaman ve hangi çiçeklerden nektar aldıklarını hatırlayabilmektedirler. Bu sonuca İngiliz ve Kanadalı bilim adamları Kanada'nın Richards Dağları'nda 3 tane erkek sinek kuşunun 8 yapay çiçekten beslenme zamanını inceleyerek ulaşmışlardır. 8 yapay çiçekten 4'üne 10 dakika, diğer 4'üne ise 20 dakika arayla nektar konulmuştur. Sinek kuşlarının 10 dakika arayla nektar konulan çiçeklere 20 dakika sonra geldikleri gözlenmiştir. Sürekli beslenmek zorunda olan bu canlılar yüksek enerji ihtiyaçlarını mükemmel hafızaları sayesinde gereksiz zaman ve çaba harcamadan rahatlıkla giderirler. Günde yüzlerce çiçekten nektar almalarına rağmen hangi çiçeği daha önce ziyaret ettiklerini hatırlar ve tekrar aynı çiçeklere yönelmezler. Belli bir zaman geçtikten sonra çiçekler nektarlarını yeniler, sinek kuşları için kuru çiçekleri ziyaret ederek vakit kaybetmemek çok önemlidir. Özellikle yapısal olarak diğer çiçeklere göre daha fazla miktarda nektara sahip olan çiçekleri hatırlamak bu kuşlar için daha verimlidir. Baktığımız zaman bu canlılar kendilerini nasıl besliyorlar, nasıl biliyorlar diye düşünebiliriz. Tekrar görebiliyoruz ki aslında bu Tanrı'nın mucizesi. Yani Tanrı onlara bakıyor, çok iyi bakıyor, onları besliyor. Onlara çok iyi bakan Tanrı emin olun ki bizlere daha iyi bakacaktır ve bizlere sunduğu o kadar güzellikler var ki biz onların kıymetini bazen bilemiyoruz. Evet, bu güzel kuşun ardından, sinek kuşumuzun ardından bir müzikle devam edelim. Daha sonra ben burada olacağım.

Evet, sizlere sabah uykumdan Ahmet Batman'dan bir yazı okumak istiyorum. Çok uzundu yol, koştum durmadım. Aldırmadım yağmura, İyi değildim belki. Ayıpladı herkes beni. Ayıp mıydı sevmek diye düşünemedim. O an senden başka hiçbir şey düşünemedim. Aklımda seni kaybetmek vardı. Bir insanın sabah uykusu kadar sevdiği birini kaybetmesi, işte alışılabilir bir şey değil bu. Senin bir daha olmayacağını söylediler. İnanamadım. İnanmak en zoru işte. Ben hiç kaybetmemiştim bu hayatta ve bunu bugün sensizlikle öğrendim. Her sabah attığım "Günaydın sabah uykum, bugün nasılsın?" mesajlarının biri yeri yok artık. Son attığım mesajda iletilmedi zaten. Bundan daha büyük bir çaresizlik biliyor musun sen? Telefonumu kapatmışlar, haberin bile yok. Gittiğin yerleri bilmiyorsun. Oysa sen bilmediğin bir sokağa bile girsen korkardın. Şimdi sahi ne yaparım ben sensiz? Kime atarım o mesajları? Adını söylemediğim günlerde kime sığınırım? Kimin kokusunu çekerim içime? Arkanda ne çok soru bıraktın. Beni ne çok sensiz bıraktın. Biliyorum, zor kabullenmek sensizliği. Biliyorum, yoksun artık ve bu her şeyin üzerinde bir yokluk. Dönüşü olmayan, gidişine sular dökmek istemediğim bir yokluk. Bende çok fazla cümlen kaldı. Sana söylesem ne güzel olurdu dediğim yüzlerce yazı var. Okumadım hiçbirini sana. Hiç haberin olmadı belki de ne kadar sevildiğinden. Ben seni çok harfli sevdim. Bütün harfleri senin yüzünde sevdim. İnsan izin vermek istemiyor gidişlere. Çok kere söyledim, seni bırakmayacağım diye. Belki günlerce, gecelerce bağırdım. Hiç şarkı dinlemedim. Bir şeyler seni hatırlatsın istemedim. İnsan hiç unutmadığı birini hatırlayamazmış. Ben bugün de seni hatırlamadım. Senin, benim benliğimde hatırlanmak gibi bir lüksün yok. Unutamıyorum. Elini tutsam, hiç bırakmasam faydası olur muydu? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Sen söyle. Ben bittim ama ben bittim. Belki başka bir zaman yine karşılaşırız. En azından ben öyle inanmak istiyorum. Bence karşılaşmamız gereken çok fazla konu var. Seninle ne şekilde olursa olsun yeniden karşılaşmak isterim. Toprağın altı üstü fark etmez. Ben seni her şekilde yeniden severim. Nasılsın sabah uykum? Bugün nasılsın? Islandın mı toprağın yine? Sen duş almayı seversin, ben de severdim. Toprak seni aldığı için mi böyle güzel? Senin kokun mu yoksa yeryüzüne yayılan? Ne çok soru soruyorum değil mi? İşte insan birini sabah uykusu kadar sevmeyi versin. Sevince böyle oluyor demek. Çok sevince böyle unutamıyor, böyle içinde taşıyor. Ben yolculukları sadece seninleyken severdim. Sensiz bir yolculuğun tadı yok. Oysa tren, gemi ya da otobüs fark etmezdi. Yanımda olsan yine gezerdik. Cam kenarı hep senin olurdu. Ama sen camdan dışarıyı izlemezdin. Başını cama değil, bana dayardın. Ben artık yeni yolculuklara çıkmıyorum. Çıksam yok ki, gitsem yok. Senin olmadığın yerlere. Papatyalar bıraktım yanına geçen gün. Papatyalar sana benzer. Narin ve soylu çiçeklerdir onlar. Öyle elden ele dolaşamazlar. Herkesleşemezler. Herkes sevdiğine gül verirken biz seninle papatyaları sevdik. Belki de biz papatyadan insanlardık. Papatyalar diyorum, koparmadan korkmazlar. İyi bilirsin sen. İşte ben seni seviyorum diye hiç papatya koparmadım. Yanına bıraktıkların bir saksının içinde duruyor. Varsın kokmasınlar. Onlar hep seni izliyorlar. Ben gidiyorum şimdi ve her gün. Nasıl sabah uykum mesajını önce kim atacak yarışını yaptığım suyumu özlüyorum. Sen benim suyumsun. Öyle berrak, öyle temiz, en güzel huyumsun. Sen benim sabah uykumsun. Uykumdan çalanım, yanıma yar olanımsın. Ben seni bir adamın en saf haliyle sevdim. Elmacık kemiklerini ayrı, gülüşlerini, saçlarını ayrı sevdim. Ben gidemiyorum şimdi. Ben hiç gidemedim ki senden. Ben sana kalmaya geldim.
Seni yanıma almaya geldim. Sana belki hiç okumayacağım ama hep benden duyacağın yeni yazılar yazdım. Hoşlandığın kadına papatyalar vermelisin. Hatta vermesen de olur. Şu topraklarda bir yerlerde senin için yaşayan papatyalar var desen yeter. İşte o papatyalar nasıl yerinde güzelse sen de benim yanımda öyle güzelsin. Evet, Ahmet Batman'ın Sabah Uykum adlı bu duygusal şiirsel yazısını da sizlere paylaşmış oldum sevgili dinleyenler. Sizlerle beraber olmak çok güzel ve çok keyifliydi benim için. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Ayrılmadan önce hemen iletişim bilgilerimizi de sizlere hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergis.caysaati@hotmail.com. Evet, bir dahaki programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Ve bir dahaki programımızı lütfen kaçırmayın. Çünkü orada hem sağlık bilgisi hem güzel hikayeler olacak. Hem de aynı zamanda kültürel konularımız olacak. Mutlaka ve mutlaka bizi dinleyin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Thank you.

you.

always near. You're the whisper

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. This is for everybody.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light. 103.6 FM.

Radio Lights.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.